düştüm kandım. Verilen sözler dargınma, ama çıkamadın aklımdan. Sevgimi göreceksin sandım. Sen

0: en iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5 Radyo Kulübü. Radyo Kulübü.
1: Hala bir sor da aklımdasın hala. İçtikçe bugün

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Kimin naaşına ulaşıldığı idari usuller gereğince kimlik tespiti yapıldıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu şekilde vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim, dedi. İstanbul Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazaya ilişkin Alsu gemisinde gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Alsu gemisinin kaptanı ve 3. kaptanı tutuklandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef almak amacıyla hayata geçirilmek istenen sözde anıt projesine AB bütçesinden kaynak ayrılmasını tavsiye etmesi kabul edilemez. Tarihi gerçekleri tek taraflı ve siyasi sahiplerle yeniden kurgulamaya yönelik bu çirkin girişim Kıbrıs Türk halkının yıllarca maruz kaldığı zulmü ve varoluş mücadelesini görmezden gelmektir ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sincan Park'ta 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek temalı Sağlıklı Çocuk Festivali'ne katıldı. Memişoğlu, bugün Türkiye maalesef sigara içme kullanım konusunda da bağımlılık konusunda da yeterli seviyede değil. Bugün yaklaşık her 3 kişiden biri maalesef sigara içiyor, dedi. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından Amerikan medyasında yer alan ve ABD ordusunun elinde yeterince mühimmat kalmadığı iddiasını içeren haberlere yanıt verdi. Trump, İran'a karşı kullanılmak üzere elimizde yeterince orta ve yüksek kaliteli mühimmat var, dedi.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 25-18, 22-25, 25-18 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz, dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.953 lira 85 kuruş, Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş, sterlin 65 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 69 sent, bir bitcoin 81.604 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.932 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de ve kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Nisan 2026 tarihinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıklarımızla Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızın titiz ve kapsamlı çalışmaları sonucunda bugün 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuris Suç Örgütü soruşturması kapsamında 5 şirkete el konuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye olarak uluslararası işbirliklerini ve ortak çalışma alanlarını güçlendirmeye, insan odaklı kapsayıcı ve güvenilir teknolojilerin geliştirilmesini desteklemeye devam edeceğiz dedi. Yükseköğretim Denetleme Kurulu, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretleri için belirlenen %25 artış sınırına uyulmadığı yönünde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na ulaşan ihbar ve şikayetler üzerine 23 Vakıf Yükseköğretim Kurumu hakkında inceleme başlattı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, "Yeteneklerimize güveniyoruz ve önümüzdeki ana görev İran rejimini ortadan kaldırmak," dedi. Birleşmiş Milletler, El Nino hava olayının küresel ısınmayla birleşmesi sonucu 2027 yılının insanlık tarihinin en sıcak yılı olabileceğini bildirdi.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 25-18, 22-25, 25-18 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, "Bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemezse,

0: Yenilmeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Fenerbahçe Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.953 lira 85 kuruş, Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş, sterlin 65 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 69 sent, bir bitcoin 81.604 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.932 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de ve Kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
6: En iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikastiminde yer alan İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Karatepe ile irtibatı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki 2 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye olarak uluslararası işbirliklerini ve ortak çalışma alanlarını güçlendirmeye, insan odaklı kapsayıcı ve güvenilir teknolojilerin geliştirilmesini desteklemeye devam edeceğiz dedi. Yükseköğretim Denetleme Kurulu, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretleri için belirlenen %25 artış sınırına uyulmadığı yönünde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na ulaşan ihbar ve şikayetler üzerine 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlattı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, "Yeteneklerimize güveniyoruz ve önümüzdeki ana görev İran rejimini ortadan kaldırmak," dedi. Birleşmiş Milletler, El Nino hava olayının küresel ısınmayla birleşmesi sonucu 2027 yılının insanlık tarihinin en sıcak yılı olabileceğini bildirdi.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 25-18, 22-25, 25-18 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, "Bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz," dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.953 lira 85 kuruş, Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş, sterlin 65 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 69 sent, bir bitcoin 81.604 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.932 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de ve Kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

kırılıp dökülelim ister, yok olup dirilelim, sevişmeden.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı

0: kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Denizolgun'un doktoru olduğu iddia edilen Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demirkol tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sanal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı. Göktaş'ın 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu isimli ticari gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların 3. gününde Milli Savunma Bakanlığı batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yerinin tespit edildiğini bildirdi. Bakanlık Deniz Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarına koordineli şekilde devam ettiğini belirtti. Balıkesir'in Sındırga ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Kırsal Çelebiler Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 100 personelle yangına müdahale ediyor.
1: Spor.
0: A-Milli Kadın Voleybol takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 25-18, 22-25, 25-18 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. A-Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, "Bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz," dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.953 lira 85 kuruş, Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş, sterlin 65 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 69 sent, bir bitcoin 81.604 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.932 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de ve Kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

0: Kenan Çatalsın.
1: Kesin. 7 gün 24 saat popüler müzik radyo kulübü.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Denizolgun'un doktoru olduğu iddia edilen Nurettin Demirkol, yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demirkol tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sanal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı. Göktaş'ın 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu isimli ticari gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların 3. gününde Milli Savunma Bakanlığı batan Tuğberk İmamoğlu

0: İmamoğlu isimli geminin yerinin tespit edildiğini bildirdi. Bakanlık, Deniz Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarına koordineli şekilde devam ettiğini belirtti. Balıkesir'in Sındırga ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Kırsal Çelebiler Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 100 personelle yangına müdahale ediyor.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 25-18, 22-25, 25-18 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, "Bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz," dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.953 lira 85 kuruş, Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş, sterlin 65 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 69 sent, bir bitcoin 81.604 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.932 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de ve Kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Haftanın son çalışma gününde en keyifli şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü. Yeniden kulaklarınıza ulaşacağım en iyi müzikle, o halde yerlerinizi almaya devam edin. Keyifli anlar sizleri bekliyor.

4 Eylül 2026 günlerden Cuma bugün haftanın son çalışma gününde günün keyifli şarkılarıyla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Keyifli şarkıları eşlik eden tüm dinleyicilerimiz için muhteşem bir gün dileyelim bir kez daha. Biliyorsunuz ki yarın itibariyle hafta sonu tatili ve okullar açılmadan önce birkaç hafta sonumuz kaldı değil mi? Son olarak böyle tatilleri yapabilmek, hafta sonlarını keyifle geride bırakabilmek adına. Sizin bu hafta sonu planınız ne? Hava durumunu da inceleyelim şöyle detaylı ama birazdan ayrılmayın, geliyoruz.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Hafta sonuna gelirken şöyle bir hava durumuna bakacağız demiştik. Yurdun batısında güneşli bir hava var. Yurt genelinde güneşli bir hava var aslında. Bu hafta sonu için yağış tahminleri vardı ancak baktığımız zaman hafta sonuna yağış beklentisi birkaç noktada var. Burdur'da vesaire o civarda bir etkili olacak süreli olarak yağış. Onun dışında Doğu Karadeniz bölgesinde yurdun diğer noktalarında hava sıcaklıkları yüksek ve denize girilebilir durumda diyebiliriz Karadeniz kıyılarında. Dikkatli olmak kaydıyla.

Hanımlar beyler, güne dair en sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha keyifli, kaliteli ve güzel bir gün dileyelim değerli dinleyenler. Sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırmaya devam ediyoruz festivalde. İyi müziğe keyifli bir örnek daha sonrasında yeniden buradayız. Önce...

Evlilik kararı alırken toplumun geneline yayılmış iki temel inanış var efendim. İlk inanış çok genç yaşta evlenilmez ömrün heba olur derken, ikincisi ne kadar geç evlenirsen olgunluğun o kadar artar, ilişkin o kadar sağlam olur mantığına dayanıyor. Ancak yürütülen geniş kapsamlı sosyolojik araştırmalar bu geleneksel kabulün ezberini bozuyor efendim. UTO Üniversitesi'nden sosyolog Nicholas'ın ABD Ulusal Aile Büyümesi Araştırması verileri üzerinden gerçekleştirdiği analizler, evlilik yaşıyla boşanma riski arasındaki ilişkinin düz bir çizgi değil, U şeklinde bir eğri çizgi ortaya çizdiğini ortaya koyuyor efendim.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Günün keyifli şarkılarıyla festival kaldığı yerden devam ediyor. Uzmanlar araştırdı efendim, evlilik için uygun yaş ne zaman diye. Efendim, literatürde Goldilocks teorisi olarak adlandırılan bir durum var ve bu duruma göre evlilikte ne çok erken ne de çok geç kalmak gerekiyor. Toplanan 10 binden fazla katılımcı ait veriler ilk 5 yıldaki boşanma ihtimalinin 28 ila 32 yaşlar arasında yapılan evliliklerde en düşük seviyeye indiğini göstermiş. 20'li yaşların başında erken yaşlarda yapılan evliliklerde duygusal olgunlaşmanın tamamlanması ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle boşanma riskinin yüksek olduğu görülüyor. 28-32'de risk tablosu dibe vuruyor diyebiliriz. 35 yaş ve üzerinde ise inanılanın aksine 30'lu yaşların ortasından itibaren evlenen çiftlerde boşanma riski yeniden tırmanışa geçiyormuş.

Hanımlar beyler, festivalde sevdiğiniz şarkılarla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evliliğin yaşını açıkladı uzmanlar. Araştırmalar yapılıyor ve bilinenin aksine olgun yaşta evlenmede boşanma oranı daha yüksek görülürken en sağlıklı yaş 28-32 aralığı olarak görülmüş. Güncel veri setleri 35 yaşından sonra kurulan yuvalarda boşanma ihtimalinin tekrar yükseldiğini belirtti dedik. Söz konusu veriler sosyoloji dünyasında da geniş yankı uyandırdı. Günün sonunda istatistikler net bir tablo çizse de evliliğin başarısı yalnızca takvim yaşına bağlı değil. Yine de veriler hayatın ortağını seçerken hem duygusal hem de zihinsel olgunluğun tam kesiştiği 28-32 yaş aralığının istatistiksel olarak en güvenli liman olduğunu kanıtlıyor.

0: Hadi şekerim.
1: Alo. Aa, kapattı.
2: Güneydi ailenin sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. 4 Eylül bugün haftanın son çalışma günü. Sizin hafta sonu planınız ne? Bu hafta sonu ne yapmayı planlıyorsunuz? Umarım keyifle geride kalır diyelim efendim. Güne dair sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Keyifli bir müzik arası, sonrasında yeniden burada.

başkent Roma'nın simge yapılarından Aşıklar Çeşmesi. Duymuşsunuzdur, her gün günlerce binlerce turistin dilek dilemek için attığı bozuk paralarla devasa bir insani yardım kaynağına dönüşüyor. Çeşmeye yaklaşık her gün 3000 euro atılırken bu küçük meblalar yılda yaklaşık 1,5 milyon euroya, yani güncel kurla yaklaşık 80 milyon liraya ulaşıyor. Havuzda biriken bu servetse Roma Belediyesi tarafından toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyormuş.

Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Lionel Messi geçtiğimiz günlerde milli takımdan emekli olduğunu açıklamıştı değerli dinleyenler, biliyorsunuz ki. Stadyumlarda dev ekranı olan yerlerde maç öncesi Messi'ye özel bir video gösterilecekmiş Arjantin Futbol Federasyonu tarafından. Bu özel videoda efendim uygulamada erkek kadın tüm kategoriler ve futsal, plaj futbolu gibi branşlarda da geçerli olacakmış. Uygulama kapsamında

kapsamında hakem maçı 10. dakikada durduruyor ve oyuncular, teknik ekipler ve tribünler alkışlıyor. Taraftarlarsa tezahürat yapıyor. Aynı uygulamanın ligin 8. haftasına kadar devam edeceği belirtiliyor. Arjantin için Messi'nin yeri biliyorsunuz ki ayrı. 2005'te La Masia çıkışlı genç bir yıldız olarak milli formayı giymeye başlayan Messi, 207 maçta 125 golle Arjantin tarihinin en çok forma giyen ve en golcü oyuncusu olmuştu. 6 Dünya Kupası'nda oynayan yıldız futbolcu bu önemli kupaya 2022'de Katar'da ulaştı ve 2026'da ise takımıyla final oynadı. Ayrıca 2021 ve 2024 Kupa Amerika şampiyonluklarında da katkısı büyük olmuştu ülkesine.

Günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta sonu yağış var diye uyarıyorduk hafta başında ama tahminler değişti. Yağış yok. Doğu Karadeniz'de sadece yağış var. Bir de Burdur civarında yarın etkili olacak yağış. Birazcık diyelim kıyı kesimlerde hiç yok. Yani hafta sonu deniz planı yapanlar planları tekrar gözden geçirebilir ve uygulayabilirsiniz diyelim.

Hanımlar beyler, festivalden itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Keyifli şarkılara eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Efendim hepinize güzel bir hafta sonu tatili dileyelim. Pazartesi günü hafta başında tekrar görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Sesiniz. 7 gün 24 saat popüler müzik.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

aşk bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaşım.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Aksanoğul, kalbimin en güzel yerinde hep sen varsın. Seni özleyen ve her geçen gün sana daha çok sarılmak isteyen birinin olduğunu hiç unutma. Seni çok seviyorum dedi Selma Metin, Yusuf Emir Sak kardeşime.

Özgür Düylekar bu saatimizi sunduğu katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Gece devam ediyor efendim. Yeni saatimizde yine baş başayız değerli dostlar. Bizlere mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden gönderebiliyorsunuz. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, unutmayın. İkinci sırada şarkı türkü isteği var. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. 552-711-7490 sponsorluk reklam çalışmaları için de yine TR Ajans Bakır Hanım'a ulaşın. 552-711-7490 Murat Tatlı demiş ki Keke Savaş Durmaz, Ercan Durmaz, Mamaklı Onur, Hüseyin Özbulat, Taner Sönmez, Akif Utanç, Murat Rüzgar, Emre Ülger, Mesut Işık, Muhammed Turan, Ahmet Özşensoy'a selam olsun dedi Murat Tatlı kardeşimiz. Mesajları elimden geldiği kadar çabuk okumaya çalışıyorum arkadaşlar. Polat Bozkurt diyor ki Aziz Bozkurt, Emrah Minkara, Furkan Yıldız, abi ben Etlik'ten Polat. Sıradaki şarkılar Aslan abilerim için gelsin dedi Polat Bozkurt kardeşim. Etlik'ten Polat kardeşime de selam olsun.

ve dostlarına. Mert Kıyak, Hüseyin Ali Şener. Selam dostlarımıza. Celebi, Celebi Kaya ya da Çelebi Kaya. Volkan Şahin, Dijival, Fırat Alaca, Aziz Nazlı, Mehmet Akyüz, Ali Şengül, Furkan Kirişözü, Mesut Kızıl, Aslan Bayram Demir, Burak Köse'ye selam olsun mesajı geldi. Efendim devam ediyorum. Yalçın Hakbilen demiş ki iyi akşamlar oğlum Berat Hakbilen ve arkadaşlarına ve yeğenim Taner Hakbilen'e gelsin en güzel parçalar. Her şey gönlünce, gönüllerince olsun diyor Yalçın Hakbilen. Efendim yola devam ediyoruz. Ama nasıl? Şimdi söyleyeceğim. Unutmayın, medyamesaj.com'a girdiniz, üye oldunuz, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Mesajlarınız patır kütür düşüyor bu saatte. Gamzeli abi bize bir sevda şiiri okur musun? Eşime gelsin demiş önce. Gamzeli Alişine iyi ki aradın. Bir ömür seninle olmaya yemin ederim. Öyle ki bendeki sevdan. Alişim Okan'ın selamları var. Müslüm Gürses'ten dünya tersine dönse vazgeçmem sana gelsin. Allah'a emanet ol dedi Gamzeli. Aliş Atılgan'a Müslüm Baba'dan Senden Vazgeçmem adlı eseri gönderdi. Bir de notu var. Alişim Okan'ın sana selamları var. Ali Şatılgan dinliyorsun inşallah can kardeş. Şimdi sevda şiir deyince böyle bir durak kal geliyor ya bana. Gamzeli'den Ali Şatılgan'a Murat İnce'nin şiirlerinden bir tane gönderiyorum canlı canlı. Ve peşine de Gamzeli'den Ali Şatılgan'a bu güzel çalışma Müslüm Gürses Senden Vazgeçmem armağan olsun. Zindan odalarda binbir dualarda sevdim seni. Sen şartlı sevdalara maddelere dökerken de gözü kara yalan dolan olmayan sevgimle sevdim seni. Sen umutları bulutlara güneşe çizerken de biliyorsun yok demiştin umut olmaz dilekleri tüket. Yüreğine unutmaktan söz et. Nafile dilde son düet umutlara kes bir bilet. Dedin diye istedin diye razı oldum sustum şimdi paramparça dilim dişlerimde gücümün yettiği kadar sesimin çıktığı kadar havas havas bağırıyorum son nefesimde Alişim ölürcesine seviyorum seni. Umurumda değil yaşamak ölmek canımdan geçerim. Son nefesinde ölürken de sevdim seni. Ölürcesine sevdim seni dedi Gamzeli Alişe. Umurumda silmek canımdan geçerim.

kaderde senden ayrı düşmek de varmış. Doğrusu bunu hiç düşünmemiştim. Seni tanımadan, hele seni böyle deli divane sevmeden, yalnızlık güzeldir diyordum. Al başını kaç bu şehirden. Ufukta bir çizgi gibi gördüğün dağlara, rüzgarın yot kokularını taşıdığı denizlere git. Git gidebildiğin yere git diyordum. Oysa ki senden kaçılmazmış. Yokluğuna bir gün

0: ve dayanılmazmış Alişim dedi Gamzeli Alişin'e.
1: Sensiz olamam, kendime başka bir dünya kuramam. Artık bundan sonra sensiz olamam, kendime başka bir dünya kuramam. Mümkün değil benim sensiz yaşamam, canımdan geçerim senden vazgeçmem.

Sevgili Gamzeli, şunu söyledim abim, kaçırdın herhalde, dinlemedin. Alim'in Okan'ın selamı var şeklinde yazmışsın. Ali, Alişim, Okan'ın selamı var. Alim, Okan'ın selamı var şeklinde. Ben bunu şeyin başında söyledim. Mesajı okurken söylemeye çalıştım. Herhalde kaçırdın abim sen. Bir kere daha söyleyelim. Gamzeli'nin mesajı şöyleydi. Alişim, iyi ki aradın. Bir ömür seninle olmaya yemin ederim. Öyle ki bendeki sevdan. Bu şekilde yazmışsın. Alim'in demişsin abim. Okan'ın selamı var. Alim, Okan'ın selamı var diye düzelttim, söyledim. Müslüm Gürses'ten de vazgeçmem, sana gelsin. Allah'a emanet ol eşim. Sen sanırım abim kaçırdın ama Alişler dinlediler orayı. Okan'ın selamını bence aldı. Şimdi Aynur Akgüz kardeşim de Grup Anatolia, bu AI müziklerden istiyorsunuz ya, Anatolia deyince 180 tane değirmen terse döndü şarkısı çıkıyor. En başta çıkanı başa aldım abim. Anatolia arabesk şeklinde Değirmen Terse Döndü eserini bu yapay zeka ile yayınladı, yani yaptıkları çalışmayı ben armağan olarak gönderiyorum. Bu var, başkası var. Yani şöyle arattırdığımız zaman dijital mecrada Değirmen Terse Döndü diye, Anatolia Değirmen Terse Döndü bu sene. Sonra başka Anatolia var mı ona bakıyorum. Yok. İnşallah İstediğin eser budur. Hakkınızı helal edin. Hani İbrahim Tatlıses ayağında kundura deseniz net de, Anatolia arabesk deyince karışık çıkıyor. Yani inşallah ben doğru şarkıyı çalıyorum. Ama şarkı doğru, fakat istediğin sanatçıdan mı değil mi bunu ben bilemem. Şarkın geliyor Aynur Akgüz. Aynur Akgüz kardeşimin mesajı şöyle. Canımdan öte aslan kardeşim, seni çok seviyorum. Önce Allah, sonra babamın emaneti Mehmet Akgüz. Anatolia'mdan Değirmen Terse Döndü bu sene çalar mısınız? Abim çaldım, hakkını helal et, olur mu? Aynur Akgüz, canından öte aslan kardeşi Mehmet Akgüz'e seni çok seviyorum. Önce Allah, sonra babamın emaneti Mehmet Akgüz dedi. Ve bu çalışmayı da armağan olarak gönderdi Aynur Akgüz Mehmet Akgüz'e.

Şuraya da bir açıklık getireyim. Gamzeli, Alişim iyi ki aradın diye başladığın cümlenin devamında abim, öyle ki ben de sevdan, büyük anlamında bir şey demişsin. Sonra Alim'in, Okan'ın selamı var. Bunu biz Alişim diye de anlayabiliriz. Ya da senin Ali'nin, yani yakın bir akrabanın, Ali'nle Okan'ın, yani Aliş'in arkadaşları Ali ile Okan'ın Aliş'e selamı var gibi de anlayabiliriz. Çok bitişik olduğu için abim, hangisi doğru cümle artık siz karar verin. Ben ancak bu kadar deşifre edebiliyorum.

Bizim sevgili kardeşimiz Cengiz Gider CC Grup'tan, inşallah ilerleyen günlerde beraber de çalışacağız. Cengiz Gider'e buradan selamlarımı gönderiyorum, Can kardeşime. Yayınları onlar da takip ediyorlar. Dostları var, kardeşleri var. Cengiz'in kim onlar bir bakayım. Ercan Boğucu. Aslan kardeşim az kaldı. Artık her daim Murat abiyle oluruz. Seni seviyorum aslan kardeşim diyor Cengiz Gider. İnşallah Cengiz Gider'le yürürüz. Ercan Boğucu'ya.

ve arkadaşlarına da Cengiz Gider'den çokça selam var. Kucak dolusu sevgilerini gönderiyor Cengiz Gider kardeşim. Ercan Boğucu inşallah dinliyorsun. Ercan Boğucu kardeşime kucak dolusu selamlarım gelsin. Sayılı günler kaldı kardeşim dedi Cengiz Gider. Allah'ın izniyle önümüzdeki günlerde inşallah Cengiz Gider'le birlikte yol yürüyeceğiz. Nasip kısmet tabii ki her şey. Cengiz bizim her türlü kardeşimiz. CC gruba, Cengiz Gider'e ve ekibine buradan selamlarımı gönderiyorum. Cengiz'im gözlerinden öperim. Sen de çok cansın. Dikkat et, Allah'a emanet ol. Gerekeni yaparız amcam be. Ay ay. Cengiz Gider. Ercan Boğucu'yu hiç unutmamış ve dostlarını hiç unutmamış. Güzel günlerde de diyor biz varız. Hani kötü günde varsak iyi günde de varız. İyi güne geçtik diye biz dostlarımızdan, kardeşlerimizden Murat abi vazgeçmeyiz diyor. Cengiz de öyle bir adam zaten. Selam olsun Cengiz Gider'e ve arkadaşlarına. Özellikle Ercan Boğucu'ya çok çok selamları var. Cengiz Gider kardeşimin. Allah'ın izniyle Cengiz'im. Allah'ın izniyle. Şimdi şöyle bir toparlayalım. Mesajlara bakıyorum. Okumadım mesaj var mı diye. Aynur Akgüz'ün de mesajını yaptık. Canından öte aslan kardeşine Mehmet Akgüz'e selamlarını gönderdi. Değirmenim terse döndü adlı eseri armağan etti. Onu da çaldık. Anlaşılmayan yerlerle alakalı şimdi arkadaşlar bazı kısaltmalar falan yapıyorsunuz ya. Biz büyük bir aileyiz. Mesela şimdi Gamze'li benim kardeşim, bizim gelin kızımız Aliş Atılgan, benim canım ciğerim akrabam. Mesajı Aliş'im diye giriyor. Ben şimdi Aliş'im tamam. İyi ki aradın, bir ömür seninle olmaya yemin ederim. Sonra mesajın devamı şöyle. Öyle bendeki sevdan, hani öyle büyük ki bendeki sevdan diye anlıyorum. Çünkü arada büyük sözcüğü de yok. Alim'in, Okan'ın selamı var. Müslüm Gürses'ten vazgeçmem, sana gelsin, Allah'a emanet ol eşim. Finalde de yine Aliş'e topu atıyor ama bir son cümlede Alim'in, Okan'ın selamı var. Ya da Alim, Okan'ın sana selamı var anlamında. Belki bu mesajı kurdun, ilk öyle okudum. Ama Aliş'in dışında Ali ile Okan diye bir kardeşimiz varsa bu da ayrı bir cümle anlamına geliyor. Bunu ben çözemem. O yüzden mesajlarınız açık seçik olsun ki anlam bütünlüğü bozulmasın, yanlış bir algıya da neden olmayalım. Ama her türlü düzeltiriz. Ben hatayı ben üzerime alırım. Kabahat benim derim. Yani siz merak etmeyin, hata da yapsanız bütün kabahatleri her zaman olduğu gibi bu abiniz sırtlamıştır. Bundan sonra da sırtlamaya devam edecek. Ay ay. Okan Kıymetli'nin bir isteği var. Sanatçı kardeşim Şahin Kıymetli. Öncesi birkaç mesajımız var. Onları da aktaralım. Bekletmeyelim dostlarımızı. Sude yazmış ki ben Yiğit Ünlü, kardeşlerim, arkadaşlarım Hasan Tandik, Polat Tandik, Yasin Eraslan, Arifcan Kubilay, Bahtiyar Yaşar Öteyüz, Mustafa Güler, Oğuzhan Özcan, Hakan Cihan, Bayram Demir, Cüneyt Arslan, Cemalcan Kaplan, Yiğit Ünlü'nün hepsine selamları var. Sude'nin panelinden gelen mesaj bu. Bir de arkadaşlar araya virgül koysanız yani ne oluyor ki? Biraz yakın yazın, arada virgül olsun ki isim soy isim olduğu belli olsun. Biz de bunu yanlış aktarmayalım. Fatma'dan Ömrüm Mert Çakır'a seni seviyorum mesajı geldi. Umudu sevmek dünyanın en güzel sesinden şarkı dinlemektir. Umudu veren Rabbimden ötürü güçlü ol, çok özledim dedi. Fatma'dan Ömrüm Mert Çakır'a seni seviyorum mesajı var. Eylem Çakır'dan iki gözüm Eçe'ye 40 kere söyledim, bir daha söylerim. Savaşta ve barışta, karada ve denizde, düşkünlükte ve esenlikte zamanımız apayrı. Bir de bize göre yan yana olduk mu her şeyin üstesinden geliriz. Seni seviyoruz dedi Eylem kardeşim. Eylem Çakır'dan iki gözüm MÇ'ye de böyle yan yana oldu mu, sırt sırta verdin mi? Eylem abim yapamayacağınız, Mert aşamayacağınız zorluk yok. Aile her şeydir arkadaşlar. Ailenize sırtınızı dayayın. Ailenizden kopmayın. Ailesinden kopanlar parçalanıyor.
Yayını takip eden kardeşler,

Gece 1'e değin yayınlarımız devam ediyor. Her gün saat 7'den, akşam 7'den gece 1'e kadar. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Unutma. Mediamesaj.com'a girdin, üye oldun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği. Unutma. İkisi farklı çalışıyor. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490. Özellikle Ankara'da atıyorum 25 radyo istasyonunda reklam vermek istiyorsunuz. TR Ajans Bakır Hanım'a ulaşın. Bizzat ben yönetiyorum. 552-711-7490. Ankara'da atıyorum 25 radyo var. Hepsinde sabah trafik saati, akşam trafik saatine reklamlarınız mı çıksın istiyorsunuz? Biz bunları yönetiyoruz. Gamador İnşaat'ın, ondan sonra bu Büyük Tanzim Satış Market'in adını aklıma getiremiyorum. Taşpınarlar. Bunların reklamlarını bu Ankara'da Murat abiniz, Murat kardeşiniz, amcanız yaptı arkadaşlar. Ankara'daki ilk radyo reklamlarını biz yaptık. Yozgat Bulvarı'nda Gamador İnşaat'ı bileceksiniz. Yozgatlı Abdullah Bey'in ve Nideli Taşpınarlar'la bir ortaklıkları var. İlk reklamlarını hem Taşpınarlar'ın ben yaptım, mağazaların. Sonra inşaatında, Gamador inşaatında reklamlarını biz planladık ajans olarak. Haberiniz olsun. Ha, televizyonlarda da isterseniz, ulusal medyada da isterseniz onları da planlıyoruz. İster Kanal D'de, ister Show'da, ister ATV'de reklamlarınızı biz yönetebiliriz. Bu yüzden bizimle çalışabilirsiniz. Daha evvel Brezilya Cevizi Çay dahil olmak üzere çok büyük şirketlerin medya planlamasını yapmış bir ağabeyiniz var. En azından benim önerilerimin sizlere faydalı olacağını düşünüyorum. Yurt genelinde şöyle bir gücümüz var. TR Ajans olarak bunu not alın, bir gün ihtiyacınız olur. 552-711-7490 TR Ajans numarası, WhatsApp numarası. 552-711-7490 bunu not alın, bir gün lazım olur. Yurt genelinde yerel medyada aynı anda 100 istasyon, 200 istasyon, 300 istasyon, 400 istasyonla ve belki daha fazlasıyla Türkiye genelinde atıyorum öğlen saat 12 ile 1 arasında yurt genelinde sizi canlı yayına 1 saat boyunca aldırabilecek gücümüz, kudretimiz, çevremiz var. 40 yıldır bu işi yapıyorum. Kimsenin kalbini kırmadık. Sevilen bir insanım. Yerel medyada böyle bir gücümüz var. Çok uygun şartlara firmanızı, mesela siyasi çıkışlarınız olabilir, yarın bir gün bir ihtiyacınız olur. Ya ben Türkiye genelinde aynı anda yüzlerce radyo istasyonunda sesimi duyurmak istiyorum, bir açık oturum istiyorum. Oturur konuşuruz, uygun şartlar sağlanır. Sadece bir hafta isterim maksimum. Bir hafta, 8. gün canlı yayında olursunuz, haberiniz olsun. Bunu da Türkiye'de yapabilecek nadir adamlardan bir tanesi benim. 552-711-7490 Ankara zaten avucumuzun içinde arkadaşlar. Türkiye genelinde de neredeyse 100 radyoda yayın yapan bir kardeşiniz olarak sizlere reklam konusunda çok desteğimiz olacağı kanaatindeyiz. Bizimle çalışan arkadaşlarımız bilirler, sorabilirsiniz. İşte referanslarımız, az önce söyledim, Gamador. Mağazaların isimleri hep aklımdan gidiyor. Ben böyle kendi reklamını yapamayan bir adam. Yani ihtiyacınız olduğunda bize dönüş yapın arkadaşlar. Taşpınar mağazalar, özür dilerim. Şimdi Mert Kıyak Hüseyin Ali Şener demiş ki, selam olsun Can abim ve dostlarıma, Burak Kurt, Özgür Düyleker, Yunus Emre, Yunus Emre tam koç mu? Tony Montana, Orkun Karacaoğlan, Erdem Şahin, İrfan Ünallar, Kara Oğuz, Mario Aslanlara. Mert Kıyak Hüseyin Ali Şener'in mesajı da böyle. Tony Montana'ya selam olsun ya. Mario! Sude ne demiş? Adı Sude olan, paneldeki ismi Sude ama mesaj: ben Yiğit Ünlü, dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım Hasan Tandik, Polat Tandik, Yasin Eraslan, Arif Can, Kubilay Bahtiyar, Yaşar Öteyüz, Mustafa Güler, Oğuzhan Özcan, Hakan Cihan, Bayram Demir, Cüneyt Arslan, Cemalcan Kaplan, Yiğit Ünlü'nün hepsine selamları var mesajı geldi. Kadriye kardeşim, Ankara'da olan Furkan Çıtras, iyi geceler, umarım iyisindir, 3 gündür sesini duymadım, belki de bilinçli aramıyorsun, yine de çok seviyorum, dikkat et kendine. Ya Furkan Çıtras, arasana bacımız Kadriye'yi. 3 gündür Furkan Çıtras ulaşmıyorsun, niye meletiyorsun? Açtaki hal durum bu, merak ettirmeyin ailelerinizi.

Ay ay, şimdi. Efendim, Okan kıymetli kardeşimin Serojan'dan mapustamları isteğini gönderelim. Biliyorsunuz Okan kıymetlinin babası sanatçı kardeşimiz Şahin kıymetli. Bizim için çok kıymetliler. Onlar da bekliyorlar.

Cengiz Gider'e bir kere daha selam olsun. Can kardeşim Cengiz Gider'e. Onun can dostu Ercan Boğucu'ya hakeza çok selamları var. Aslan kardeşim az kaldı artık. Her daim Murat abiyle oluruz. Seni seviyorum. Aslan kardeşim dedi Cengiz Gider Ercan Boğucu'ya. Bu da üzerimizde kalmasın. İnşallah Ercan Boğucu'yla beraber yol yürüyeceğiz. Erzincan'da bir aksaklık mı varmış? Hemen bakıyorum. Erzincan'a hemen dönüş yapıyorum arkadaşlar. Bakın aynı anda birden fazla çoklu yayınlarda kontrol merkezi bende olan istasyonlarla alakalı bir aksaklık olduğu zaman müdahale olmamız gerekiyor. Bir bakalım Erzincan'da ne olmuş gene. Yo niye? Aslında düzgün çalışıyor Erzincan. Şu an düzgün çalışıyor. Kapatalım, açalım tekrardan, dur bakalım. Hey Erzincan, hadi bakalım. Şu an Erzincan'ın düzelmiş olması lazım arkadaşlar.

0: Canım babam Şahin kıymetli dedi. Okan kıymetli kardeşim satırlarına böyle başlamış. Canım babam Şahin kıymetli. Nerede olursan ol, kalbimin ve dualarımın hep seninle olduğunu bil. Seni çok özlüyorum. Bu zor günlerin de geçeceğine, güzel günlerde yeniden yan yana olacağımıza inanıyorum. Sen yeter ki güçlü ve sabırlı ol babam. Şahin kıymetli, sana geliyor bu satırlar. Okan kıymetli evladın, burada seni düşünen, seni seven bir ailen var. Kendine çok iyi bak canım babam. Allah seni korusun, gönlüne huzur versin. Ve en kısa zamanda güzel günlerde kavuşmayı bize nasip etsin seninle birlikte. Seni çok seviyorum aslan babam, Şahin kıymetli can babam. Dostlarına bol bol selam olsun. Buradan Engin Kaçar, Yaşar Işık, Yusuf Kılık, ağabeylerime de selam olsun. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle dedi Okan kıymetli. Yine gelininin de sana çok selamları varmış Şahin kıymetli. Gelin kızımızın sana çok selamları varmış, ellerinden öpüyormuş. Haberin olsun Şahin kıymetli. Gel artık da. Şahin kıymetli bir sanatçı aynı zamanda arkadaşlar. Evladı Okan kıymetli babacığına ve Şahin kıymetlinin dostlarına Sel Hoca'ndan mapuslamlarını armağan etti. Gelsin şarkımız.
1: Hey mapushane, kaç yıldır sende saklıyım. Gözyaşlarımın ve acılarımın sebebi sensin. Hey felek, reva mı bana bu gördüğün ve çizdiğin hayat yolu. Dört yanım tuzak, dört yanım pusu dolu. Özgürlüğümü sende bıraktım, gençliğimi sende bıraktım. Yaşamak denirse bu benim yaşadığıma lanet olsun. Hey sevgili, bekleme beni. Bekleme çünkü dört yanım karanlık, dört yanım zindan, dört yanım gardiyanlar.

İyi yayınlar göz bebeği. Zenanından. İnşallah yanlış okumuyorum. Zenanından, göz bebeği Zenanından iyi yayınlar demiş kardeşimiz. Göz bebeği Zenanından aslan babası Ömür Candaş'a sıradaki tüm şarkılar armağan olsun. Canım babam, hayat kimselerin, hayat kimlerin gerçek olduğunu sessizce gösterdi. Biz başımızı hep dik tuttuk. Seni öyle çok özledim, öyle çok seviyorum ki bu hasret bittiğinde sana sımsıkı sarılıp bütün özlemimi gözyaşlarımla anlatacağım. Burnumda tütüyorsun.

Can yoldaşım çok az kaldı. İlk göz ağrın Zena'nın. Seni çok seviyor, her zaman arkanda. İlk göz ağrın Zena'nın. Seni çok seviyor, her zaman arkanda. Göz bebeği Zena'nından aslan babası Ömür Candaş'a bu mesaj geldi. Sıradaki şarkılarda armağan etti değerli kardeşim.

Şimdi şöyle bir hızlı bir şekilde gidelim. Mert Kıyak, Hüseyin Ali Şener, dostlara ve abilere Bayram Demir, Furkan Semih Şenel, Mert Kıyak, Antepli Poyraz Özpolat, Ümit Can, Ümit Can Ültü, Arif Can Boğatır, Berkay Kartal Gümüşsoy, Ömür Babayit. Arif Can Guatır mı G harfiyle yoksa Boğatır mı? Arif Can'ın isim soy isimlerinde soy isim her defasında değişik görüyorum. G harfiyle Giresun'un G'siyle mi, Balıkesir'in B'siyle mi arkadaşlar? Mert Kıyak, Hüseyin Ali Şener'in mesajı da dostlarına, abilerine böyleydi. Gamzeli Yarim demiş ki İsmail'e hasret varsa bir yerde mutlaka vuslat da olmuş olmalı. Kavuşmasak özlemezdik. Seni çok çok özlüyorum. Hakiki aşkta bitmeyen hasletlikmiş. Hep hasretim dedi Gamzeli Yari. İsmail'e hasret kaldığını, çok sevdiğini söyledi. Şimdi arkadaşlar söyleyemediğim yerler unutmayın. Yayın ilkelerimize uygun olmadığı için söyleyemiyorum. Ferdi Dündar, Furkan Çıtras, Ahmet Karakaş, Ahmet Bedir, Batuhan Aydemir ve Özkan Aydemir'e kucak dolu selam ve hasretle sizi orada aslanlar gibi, siz orada aslanlar gibi kalın, gözünüz burada kalmasın. Sizin için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmak için canla başla çalışıyoruz. Ya da er ya da geç bizimlesiniz. En kısa zamanda tekrar bir arada olacağız. Furkan kardeşim, sen geldiğin gün önce güzel bir tatil, sonra peşine düğünü yaparız. Ahmet Şen'in de aynı şekilde sizi burada bekleyen iki tane aslan gibi kız arkadaşınız var ama ben sizi onlardan daha çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Gözünüz arkada kalmasın. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar, müteakip defalar anlatıyorum. Yayın ilkelerini çok defa söyledim ama herhalde bir daha baştan söylemek lazım ama ben tükendim. Okumadığım yerlerle alakalı artık siz anlayın ki bu adam okuyamıyor. Yasak, yeri dar. Hem Radyo Televizyon Üst Kurulu hem Adalet Bakanlığı'nın ortak çalışmaları neticesinde Türkiye'de yüzlerce radyo istasyonunun başı yandı. Bu abinizin de başını yakmak için uğraşıyorsanız uğraşmayın. Ne olur bir daha söylüyorum, açık adres yazmayın. İçerisi dışarısı demeyin. Hapis, mahkum, cezaevi, avukat yasak. Bakın hatırlatıyorum. Genele hitap eden sevgi dolu cümlelerinizi bekliyoruz. Atar, gider, ima edici, tehdit unsuru barındıran cümleler yazamazsınız. Zaten okumuyorum. Ağa, paşa, işte sıfat olarak özellikle reis, baba, başkan, imparator gibi sıfatlar, dayı gibi sıfatlar kullanamıyoruz. Yazmayın. Bilginiz olsun, istediğiniz şarkılar Türkçe olmak zorunda. İçinde argo barındıramaz, siyasi olamaz. Sevgi dolu şarkılarınızı zaten çalıyorum. Türkçe olacak, argo olmayacak, siyasi olmayacak. Görüş günü, bunlar, ondan sonra avukat geldi, o sufleli mesajlar, bazı mesajlar böyle dolaylı anlatımı yapıyor. Onları işte 16 yıl Türkiye Poliçi Adresi'nde çalışınca çok şey öğrendik. Bu abiniz öyle bir tedrisattan geçmiş bir abiniz. 57-58 yılı geride bıraktı, 40 yıldır bu işi yapıyorum. Bir kere daha hatırlatıyorum. Bırakın yapmaya devam edelim. Kurban olduk.

ya. Düşünün, Murat İnce yok bu akşam mesela. Türkiye genelinde beni dinleyen kardeşlerim var. Tek eğlenceleri şu an vallahi billahi duyuyorum, biliyorum ya, bir Murat abi var işte, onu dinliyoruz. Bunu ellerinden alırlarsa herhalde onlar çok mutlu olmaz. Siz de mutlu olmazsınız. Biz de çöreğin derdindeyiz. Koşturuyoruz işte ailece, ne cumartesi ne pazar. Mücadeleye devam ediyoruz arkadaşlar. Eylül Güneşi demiş ki, ömür boyu görmesem, sesini duymasam razıyım. Yeter ki güzel günlerde olduğunu göreyim. Sıradaki şarkılar sana gelsin. Uğur Şıvgın, seni çok seviyorum dedi. Eylül Güneşi Uğur Şıvgın'ı çok sevdiğini söyledi. Mert Kıyak, Hüseyin Ali Şener, dostlarımız Barış Kurt, Bekir Müdür, Bekir Müldür, Umut Acar, Özgür Düyleker, Emre Tamkoç, Ozan Deniz Akkuş, Orkun Karacaoğlan, Mehmet Akgüz. Bu memlekette biz de varız dedi Mert Kıyak, Hüseyin Ali Şener kardeşimiz.

Arkadaşlar, iki gündür farkındasınız. Bu saatlerde bazı aksaklıklar yaşadık merkez Ankara stüdyolarımızda. Dikmen'de vericilerimiz yandı falan hani. Ama ve lakin ekip arkadaşlarım vallahi canla başla çalışıyorlar yayınların size ulaşması için. Çözler bir anlığına merkez stüdyolarını göremeyince, Ankara'yı göremeyince ekranımda panik oldum. Hemen teknikten sorumlu kardeşim Hakan Aksoy, Allah ondan razı olsun, sağ olsun. Murat abi takip ediyoruz, sıkıntı yok, rahat ol. Eyvallah dedi mesaj okurken. Çünkü biz bu yayınları sizlere vermekte mükellefiz. Bu sorumluluğu taşıyorum. Ulaştıramadığım zaman da çok, aynı ben de sizin gibi üzülüyorum. İyi, çok şükür yoldayız. Eyvallah. Canım abim Gamzeli ben. Allah senden razı olsun. Sen haklısın abi. Alim çocuğun yengesinin kardeşi o. Sen bir daha Aliş Atılgan, Tuğçe seni çok seviyor ve hiçbir şey umurunda değil. Yeter ki sen iyi ol de, ölümüne bekliyorum. Aliş Atılgan, Tuğçe seni çok seviyor. Hiçbir şey umurunda değil. Yeter ki sen iyi ol de.

ölümüne bekliyorum dedi. Gamzeli kardeşim Aliş Atılgan'ımıza, kardeşime ve siz gelin, abim gelin kızımızsın, ne diyeyim. Allah işinizi gücünüz rast kesirsin. Detayları bazen ben de kaçırabiliyorum. Akrabalar içerisinde de kuzenleri tanıyorum. Kuzenlerin çocuklarının bazı çocukları tanıyoruz. Çünkü artık eskisi kadar gidip gelemiyoruz ki birbirimize. Yalansa yalan desinler. Herkes biliyor. Yani çok birbirimizi göremez hale geldik. Çok büyük bir aşiret, çok büyük bir sülaleyiz. Yeğenler evlenmişler, askere gidenler, yeğenlerin çocukları olmuş. Vay yavrum vay. Yani kuzenlerimin çocuklarının çocukları, bizim çocuklarımızın çocukları şeklinde böyle gidiyor. Yetişmek ne mümkün? Ben de yaşlanmışım artık, kafam da almıyor. Ama karşılaştığım zaman bütün yeğenlerimi çok seviyorum. Onlar da beni çok seviyorlar. Ben ailenin, herhalde dedemin en büyük torunu olmam sebebiyle Ziya Masatlı'nın en büyük torunu benim. Yani kuzenler benim için kıymetli hepsi. Ve evlatları tabii ki. Sanchez geldi. Selamun aleyküm. Ben Ankara Altındağ'dan Batun Yalmancı. Aslan kardeşim Furkan Doğan'a selam eder. Seyfi Doğanay'dan Dersim o parçası kardeşime gelsin. Ve Sanchez'in bir mesajı daha var. Selamun aleyküm. Ben Ankara Altındağ'dan Sanchez. Aslan kardeşim Furkan Doğan'a selam olsun. En kısa zamanda seni canından çok seven kardeşin Sanchez. Ve Seyfi Doğanay'dan Dersim oyu da Sanchez armağan etmiş, hemen gönderdim valla. Kazasız belasız. Sanchez'in isteği yayında. Ankara Altındağ'dan Can Sanchez. Batun Yalmancı, aslan kardeşi Furkan Doğan'a selamlarıyla birlikte bu güzel eseri gönderdi. Seyfi Baba söylüyor. Dersim o. Bütün Altındağ'a selam olsun benden. Keçören'e de olsun. Keçören'de daha az oturmadık. 15 senede Keçören'de oturdum.

Süleyman Şahin ve arkadaşları 12 ve sonrası sizdeyiz, haberiniz olsun ha. Misafirle geleceğiz Süleyman Şahin. Süleyman Şahin'e misafir olacağız saat 12'den itibaren. Radyoda buluşalım.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Efendim gece devam ediyor. Saat 12 itibariyle inşallah Allah'tan bir mani olmazsa Süleyman kardeşime konuk olacağız. Süleyman Şahin ve dostlarına selam olsun. Şöyle bir kontrol ediyorum. Halen yayındayız. Gece 1'e değin yayınlarım devam ediyor. Her gün 19.01 aralığında buradayız. Kentlerin en özel istasyonlarında, yurt genelinde 50 il, yaklaşık 80 istasyonda yola devam ediyoruz. 6 yıldır bu devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum hepinize programları böyle yoğun bir şekilde takip ettiğiniz için. Yeni Doğan'dan Hüseyin kardeşim, Erzincan'da olan abilerim Umut Bozkurt, Eren Şahin, Ertan Bektaş, Mehmet Ali Gülcan, Ömer Eren'e Azer Bülbül ciğerparem gelsin. Namussuzun namı olmaz, namınız var olsun şeklinde de bir dipnot mesaj göndermiş kardeşimiz. Ankara Yeni Doğan'dan Hüseyin kardeşimiz, Erzincan'da olan ağabeyleri Umut Bozkurt, Eren Şahin, Ertan Bektaş, Mehmet Ali Gülcan, Ömer Eren'e Azer Bülbül'den ciğerparem gelsin demiş. Yeni Doğan'dan Hüseyin'in isteği Erzincan'a gitti. Abilerine Umut Bozkurt, Eren Şahin, Ertan Bektaş, Mehmet Ali Gülcan, Ömer Eren'e. Erzincan, aç radyonun sesini iyice. Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız efendim.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
4: Duygu adamı...

0: bence.
1: Üzülme üzülme. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar. Öyle. Bakıyorum şöyle panelimde mesaj var mı diye. Panelimiz sakinliydi arkadaşlar, bilginiz olsun. Gece 1'e değinde yayındayız. İsteklerinizi gönderebilirsiniz. Sevgili kardeşim Cengiz Gider'in Ercan Boğcu'ya çok çok selamları var. Kendisine iyi baksın. Sürprizlerin adamıyım. Ben sürprizlerin adamıyım. Kardeşimi güzel sürprizler bekliyor diyor Ercan Boğcu kardeşimize. Cengiz Gider böyle sesleniyor. Benim yüreği güzel vefakar aslan kardeşim Ercan Boğcu. Kardeşim güzel günlere tebessüm etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Sayılı günleri yaptığım parça listesini dinleyerek geçir. Seni seviyorum aslan kardeşim. Vay vay Cengiz, bir şeylerin böyle meşalenin ucunu Cengiz Gider Ercan Boğcu'ya tutuşturdu. Sen listeleri hazırla diyor. Hadi bakalım. Cengiz benim kardeşim. Yol yürürüz Cengiz ya. Oy oy. Geç olur ama güç olmaz Allah'ın izniyle. Demek ki yine bir şekilde yollarımız kesişecekmiş abim. Yine yeniden kaldığımız yerden devam ederiz. Bir açık bir itiraf olsun dostlara, arkadaşlara, kardeşlere, akrabalara, yakın aileme bile artık zaman ayıramaz günleri yaşıyoruz. Bu dünyanın geldiği son durum. Yani bu sadece bana has değil, birçok aileyle, birçok arkadaşla konuştuğumuz zaman aynı şeyleri görüşüyoruz. Dostlarımıza, kardeşlerimize, yakın ailemize, çekirdek ailemize kaliteli zamanlar ayırmamız gerektiğini unutmayalım arkadaşlar. Ne olursa olsun kaliteli zamanlara ihtiyaç var. Cengiz Gider'e buradan selamlarımı gönderiyorum. Cengiz sen de cansın. İnşallah Ercan Boğucu, sen, ben yola devam edeceğiz. Aziz gönül dostlarım, yokluk dediğimiz şey insanın alışamadığı bir sessizlik aslında, biliyor musunuz? Bir zamanlar her gün duyduğum bir ses şimdi yok mesela. Birlikte oturduğum bir insan, ne bileyim, şimdi yanında değil ya. Örneğin Süleyman Şahin'in iki gözü yanında olsa nasıl güzel olurdu değil mi? Ha? İki gözüm. Şimdi bu cuma gecesi baş başa muhabbet, sohbet nasıl güzel olurdu kim bilir ha? Nasıl bir hasretlik giderilirdi? Ve insan bunun ne demek olduğunu en çok geceleri anlıyor. Kaybettiğinde anlıyor, uzak kaldığında anlıyor. Yahu yan yanayken şu kıymeti bir bilin arkadaşlar ya. Çünkü gündüz bir şekilde oyalanıyorsun. İnsanların arasında oluyorsun, bir şeylerle uğraşıyorsun ama ya gece olunca hatırladığın şey ne kadar küçükse özlemi o kadar büyüyor. Bir sandalye, bir gömlek, bir fotoğraf, bir ses kaydı. Hatta bazen odanın içinde kalmış bir koku. İnsan işte o zaman anlıyor. Birini özlemek onun yokluğunu her gün yeniden fark etmekmiş. Ve bazen hiçbir şey istemiyorsun. Ne uzun bir konuşma, ne büyük bir kavuşma hayali. Sadece bir anlığına yanında olduğunu hissetmek istiyorsun. Bir sarılsa diyorsun ya. Hatta ondan kalan bir tişört varsa, bir eşya varsa onun kokusuna sarılıp bir koku gelse mesela, rüzgarla filan daha derinden hissetsem, bir saniyeliğine ya Rabbi. İnsan bütün geceyi o bir saniyeye sığdırmaya razı oluyor. Çünkü bazı yokluklar insana varlığın değerini çok geç öğretiyor. O yüzden hasretliği, özlemi anlamak için kaybetmenize gerek yok arkadaşlar. Ben peşine söyleyeyim. Sevenler ayrı düştüğü zaman perişan oluyor. Yokluk gerçekten garip bir şey arkadaşlar. Bir insan hayatından çıkıyor ama aklından çıkmıyor ya. Tik tak o kalp alıp verişlerinde işte iki gözüm. Tak tuk iki gözüm. İki gözüm. İki gözüm. Öyle değil mi Şahin? Süleyman Şahin. Ha? Aynen öyle Murat abi, demiyorsa ne olayım. Hele böyle günler uzadıkça, hani Karadeniz'in temelinin kıyıya yaklaştığı gibi, aman vazgeçmeyin, kıyıya 200 metre

Valla yoruldum deyip dönmüş ya. Böyle bir fıkra vardı. Sakın dönmeyin, vazgeçmeyin. Az kaldı kıyıya. Kara göründü. Gün içinde pek düşünmüyorsun belki. İş güç derken zaman geçiyor. Voltada falan filan. Sonra gece oluyor. Oralar sessizleşiyor ve birden onu hatırlıyorsun. Sesini, gülüşünü, yanında oturuşunu. Bazen de sadece kokusunu. İşte İnsan o zaman anlıyor ne kadar özlediğini. Bir kere sesini duysam yeter diyorsun. Sonra ona bile razı oluyorsun. Ya da ona bile razı olmuyorsun, diyorsun ki bari kokusu gelse, rüzgar etse, o kokuyu bir yerlerden alıp getirse, bir anlığına, sadece bir an. Çünkü bazı insanlar özlediğinde büyük şeyler istemiyorsun artık. Bir mucize beklemiyorsun. Sadece küçücük bir işaret. Ben bunu unutmadım diyebilmek için. Belki de yokluğun en zor tarafı da bu arkadaşlar. İnsan yanında olmayan birini içinde taşımayı öğreniyor. Ve devam edelim. Hız kesmeyelim. Süleyman Şahin'den, Süleyman Şahin'den Hazar Yıldız Sana ihtiyacım Var armağan olarak geliyor. Başta Musa Şahin, Veysel Sönmez, Doğukan Kılıçkıran, Sezer Bozkaya, Atacan Sarıkaya, Berşan Tunçer, Dilovan Çelebi, Öztürk Balaban, Mustafa Eren, Kenan Başıbütün, İbrahim Zeran, Adil Işık, Abdullah Yıldız, Cemal Emir, Batuhan Özbalık, Koray Erki, Eray Palabıyık, Hakan Doğan ve Özcan İnanır olmak üzere bütün dostlara selam olsun. Dost dediğin nasılsın diye sormakla kalmayıp cevabını gerçekten merak edendir. Sesin duymasan da varlığını hissettiğin, dara düştüğünde aramadan yanında bulduğun güzel insanlara selam olsun. İyi ki varsınız can dostlar. Muhabbetimizde, kardeşliğimizde daim olsun dedi yine. Gerçekten sevgiye dair yargılar, dostluğa dair yargılar bunlar, bu cümleler. Beni çok umutlandırıyor Süleyman Şahin'in mesajları. Allah razı olsun kardeşimden. Dost dediğin nasılsın diye sormakla kalmayıp cevabını gerçekten merak eden, sesini duymasan da varlığını hissettiğin, dara düştüğün de aramadan yanında bulduğun güzel insanlara da selam olsun. İyi ki varsınız can dostlar. Muhabbetimizde, kardeşliğimizde daim olsun. Anlayana. Süleyman Şahin, eyvallah can kardeş. Süleyman Şahin'in isteği, Hazar Yıldız Sana ihtiyacım Var, kardeşlerine, dostlarına armağan olarak geldi. İki gözüne hakeza.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.

Sevmişken, sevmişken, bu kadar aşk biriktirmişken, sultanım demiş, gözlerini gözlerime, hak göğsüne başımı yaslamışken, karaları giydirme, ölümüm olur. Gözlerinde gözlerimi yetim bırakma, dara düşen ömrüm kumar olur. Ey sultanım, sultanım, sensiz koma, ayrılığa düşen bu can toprak olur. Ayrılık ezanlarında, yüzüm gözlerinde, dar ağaçlarında, boynum dizlerinde, iki gözüm, canım katlime ferman sözlerinde,

Gidişin, gidişin yollarında ölümüm olur, diyor iki gözü Süleyman Şahin'e. Ve devam ediyoruz, hız kesmiyoruz. Süleyman Şahin'den Uygar Doğanay, Bir Delinin Delisiyim Armağan Olsun mesajı geldi. Bu güzel eser başta Musa Şahin, Veysel Sönmez, Doğukan Kılıçkıran, Sezer Bozkaya, Atacan Sarıkaya, Berşan Tunçer, Dilovan Çelebi, Öztürk Balaban, Mustafa Eren, Kenan Başıbütün, İbrahim Zeran, Adil Işık, Abdullah Yıldız, Cemal Emir, Batuhan Özbalık, Koray Erki, Eray Palabıyık, Hakan Doğan ve Özcan İnanır olmak üzere gönlümde yeri ayrı olan bütün dostlara selamlarımla birlikte armağan olsun, dedi Süleyman Şahin. Ve devam etmiş Can kardeşim, hayatın güzel günlerinde sevincimizi, zor günlerinde derdimizi paylaşan, araya zaman ya da mesafe girse bile gönül bağını koparmayan tüm güzel insanlara selam olsun. Bir çayın, bir sohbetin, bir güzel muhabbetin kıymetini bilen dostlarla yolumuz hep bir olsun. Allah muhabbetimizi bozmasın, kardeşliğimizi daim etsin, daha nice güzel günleri hep beraber görelim. İki gözüm sana da gelsin, bir delinin delisiyim, dedi Süleyman Şahin. Ve şarkı yayında Uygar Doğanay, Bir Delinin Delisiyim Süleyman Şahin'den dostlarına, kardeşlerine iki gözün armağan olarak geliyor. Gece devam edecek efendim.

Cefa ile cefa kardeştir. Bizim yaktığımız gemiler gideceği limanı şaşırmıştır. Tekrarı yoktur bazı şeylerin. Kemik iki defa aynı yerden kırılmaz.

beton üşüyorum, kabuslar yaşıyorum. Yavaş yavaş ölüyorum, yıktı beni mahpushane. Yürek yanar, ben kordayım, dört duvarda çok zordayım. Daha kaç yıl buradayım, yıktı beni mahpushane. Yıktı beni mahpushane.

mürekkebe kalemini batır batır yaz gardiyan. Bu kalbimin elemini satır satır yaz gardiyan.

dört duvarda kaldığımı, ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı satır satır yaz gardiyan. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı, yaslandığı hep duvarda satır satır yaz gardiyan. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu, ama iyi olduğumu satır satır yaz gardiyan. Her gün volta ikindi de, her şey senin içindi de, gel demeye çekindi de satır satır yaz gardiyan. Hiç kalmasın aklı bende, emaneti saklı bende, teninin izi var bende, satır satır yaz gardiyan. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de, satır satır yaz gardiyan, satır satır yaz gardiyan.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var?

0: Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile uzun ince yoldasınız da benim sesim niye gelmiyor bana? Ne oldu? Vakit mi çıktı? Yok. Niye gelmiyor sesim bana? Bir saniye. Benim sesim gelmiyor hala. Yayına sesim geliyor ama ben duymuyorum sesimi. Bir bakalım arkadaşlar, özür. Siz duyuyorsunuz beni, ben kendimi duymuyorum. Allah Allah. Çok özür arkadaşlar.

Ses, evet. Kulaklığı açmamışım arkadaşlar, yetersiz. Yetersiz miktarda ses gelince kulağıma yayına ses gelmiyor gibi algıladık. Hakkınızı helal edin. Efendim, kentin en özel istasyonunda yola devam ediyoruz. Mesajlarınız var, onları da aktarayım. Yarın akşam da yine 19'dan 01'in cumartesi pazarda yayınlarımız devam edecek ediyor. Cumartesi pazarda beni yalnız bırakmayacağınızı, ekibi yalnız bırakmayacağınızı ümit ederek yayınlara devam ediyoruz. Hilal Kuzey kardeşim demiş ki, iyi yayınlar Murat abicim, iyi geceler herkese. Sağ ol değerli kardeşim, hayırlı geceler. Hilal Kuzey devam etmiş. Bugün benim yeni yaşımın ilk günü, ilk dakikaları ve yeni yaşıma yine seni severek girdim. Ve hayatımın en güzel ilkisi sensin. Ömrümün sonuncu yaş gününde de yine seni severek girmek istiyorum. Umarım hep hayatımda olursun. Seni sevmekten ve beklemekten hiç bıkmayacağımı bil ve hep güçlü ol. Yanında olamasam da baktığım her yerdesin. Seni çok ama çok seviyorum. Gölgen yeter canım eşim. Oğuzhan Patır. Oğuzhan Patır'a Hilal Kuzey'in mesajı böyleydi. Bizim Oğuzhan Patır mı? Ne güzel bir mesaj. Değerli kardeşim, yeni yaşın kut olsun. Nice sağlıklı yaşlara. Ama Oğuzhan Patır'la olsun bundan sonra da. Son yaşına kadar. Sonsuz olun. Meral Dağ Gelen. Özür diliyorum. Meral Dağ Delen. Canım babam Bilal Dağdelen'in ellerinden öperim. Onu çok ama çok seviyorum. Bir an önce yanımda olmasını istiyorum. Varlığın hep daim olsun. Aslan babam kavuşacağız mesajı geldi. Canım babam Bilal Dağdelen'in ellerinden öperim. Onu çok ama çok seviyorum. Bir an önce yanımda olmanı istiyorum. Varlığın hep daim olsun. Aslan babam kavuşacağız dedi Meral Dağdelen. Yakup Doğan. Zaman ne kadar zor geçse de her saniye beni sana daha çok yakınlaştırıyor. Sabret sevgilim. Güzel günler bizi bekliyor. Sol yanımdasın Zeynep Dönmez. Zaman ne kadar zor geçse de her saniye beni sana daha çok yakınlaştırıyor. Sabret sevgilim. Güzel günler bizi bekliyor. Sol yanımdasın Zeynep Dönmez dedi. Yakup Doğan panelinden gelen mesaj da böyleydi. Efendim, son 24 dakikadayız. Panelim boş, sakin. Gönderdiğiniz istekleri çalabiliriz ya da mesajlarınızı hemen aktarabiliriz. Mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Sevgili dostlar, biliyor musunuz? İnsan en çok da alışmaya çalışırken yoruluyor. Artık düşünmeyeceğim diyorsun mesela, ama düşünüyorsun. Artık özlemeyeceğim diyorsun, daha çok özlüyorsun. Çok ilginç. Bir gün geçiyor, iki gün geçiyor, sonra bir şarkı çalıyor mesela Murat İnce ile.

Uzun ince yolda. Birazdan çalacağım hem de. Hiç beklemediğim bir anda ve sen yine aynı yere dönüyorsun. Çünkü kalp akıl gibi çalışmıyor arkadaşlar. Akıl bitti diyor. Kalp hayır daha bitmedi diyor. Yani akıl bitti diyor. Kalp hayır diyor. Bitmedi daha diyor. Belki de bu yüzden bazı insanlar yıllar geçse bile içimizde bir yere dokunmaya devam ediyor. Onları her gün düşünmüyoruz belki. Ama tamamen de unutmuyoruz. Bir kokuda çıkıyorlar karşımıza, bir sokakta, bir cümlede. Bazen de hiçbir sebep yokken ve insan o an sadece susuyor. Çünkü anlatacak çok şey var ama söyleyecek kimse yok. İşte yokluk biraz da böyle dostlarım. Yanında olmayan birine hala içinde bir şeyler anlatmaya devam etmek. Bazen yatağa başını koyup onunla konuşuyorsun. Cevap vermeyeceğini bile bile. Bugün şöyle oldu diyorsun. Bunu görseydin gülerdin diyorsun. Sonra bir sessizlik. Ve o sessizlikte insan anlıyor. Bazı insanlar hayatımızdan gitmiş olabilir ama onlara söylemek istediğimiz cümleler hala bitmemiştir. Belki de en ağır özlem budur. Hı? Söylenecek sözlerin kalıp söyleyeceğin insanın olmama hali. Ya. Ne diyordu o şair? Bir daha dünyaya gelsem yine seni severdim, beni üzesin diye. Beni deli divane edesin diye. Biliyorum. Sen bir daha dünyaya gelsen yine beni sevmezdin, kahrımdan, kahrımdan öleyim diye. Küsmeyin aynalar bana, küsmeyin. Terk edilen benim, terk etmedim ki. Yüzümdeki çizgiler onun eseri, çehreme bunları ben çizmedim ki. Soğukta titreyen kuşlara döndüm, dalında kuruyan güllere döndüm. O belki mutludur, ben çoktan öldüm. Kalpsiz, vefasız olmasını ben istemedim. Ben istemedim.

0: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz. Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
1: Duygu adamı Murat İnce.
2: Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Denizler ortasında bak, yelkensiz bıraktın. Öyle yıktın ki bütün inançlarımı. Beni bensiz bıraktın. Beni sensiz bıraktın.
1: Duygu adamı Murat İnce.

Alıştım yokluğuna. Alıştım yokluğuna. Bu şarkılar insanı alır alır götürür, başa döndürür vallahi. Geceyi yavaşça bağlayalım arkadaşlar. Bazen insan birini özlemekten daha çok onun artık hayatında olmadığını kabullenmekte zorlanıyor, biliyor musunuz? Çünkü bazı insanlar giderken yalnız kendilerini götürmüyor. Seslerini bırakıyorlar, gülüşlerini. Birlikte yaşadığınız günleri bırakıyorlar, miras böyle yani. Ve evin içinde, insanın içinde uzun süre kalan o tarif edemediği boşluk. İşte gece olunca o boşluk daha da çok hissediliyor. Ama zaman bize bir şey öğretiyor. Bazı yokluklar hiçbir zaman tamamen geçmiyor arkadaşlar. Sadece insan onlarla yaşamayı öğreniyor. Bir gün acıyla değil, sevgiyle hatırlıyorsun. Bir fotoğrafa bakıp eskisi gibi yıkılmıyorsun. Bir şarkı duyduğunda gözün doluyor belki ama ardından gülümsüyorsun. Çünkü artık biliyorsun o insan hayatından gitmiş olabilir ama sana bıraktığı güzel şeyler hala seninle. Belki bir cümle, belki bir alışkanlık, belki bir bakış. Belki de sadece sevmenin ne demek olduğunu öğretmiş olması. İşte bunlar kalıyor dostlarım. O yüzden özlediğiniz insanları kötü hatırlamayın, olur mu? Gidenin ardından kendinizi de götürmeyin. Bir insanı sevmek güzel, onu özlemekle, ama hayatı yokluğun etrafında durdurmayın. Çünkü siz hala buradasınız, hala nefes alıyorsunuz, hala sevebiliyorsunuz. Ve belki yarın hiç beklemediğiniz bir anda size yeniden iyi gelen bir şey çıkacak karşınıza. Bir insan, bir dostluk, bir şarkı, bir sabah, bir radyo programı, bir Murat İnce çıkacak ya.

Kendime de paya vermesem olmayacak. Belki de sadece içinizde yeniden doğan küçük bir huzur. İşte o zaman anlayacaksınız. Yokluk hayatın sonu neymiş? Değilmiş. Sadece hayatın başka türlü devam ettiği bir yermiş. Ve sevgili gönül dostlarım, bu gece şu cümleyle kapatalım. Bazı insanlara kavuşamayız ama onları güzel sevmiş olmanın hatırasıyla yaşamaya devam ederiz.

Ama onları güzel sevmiş olmanın hatırasıyla yaşamaya devam ederiz, öyle değil mi? Geceniz huzurlu olsun, özledikleriniz gönlünüzde güzel kalsın ve hayat yarın size yeniden sarılacak bir sebep versin. Allah rızası için kendinize iyi bakın dostlarım. Allah'a emanet olun. Şöyle bir kontrol ediyorum. Bir aksaklık yok. Mesajlarınızı hep aktarmışım. Çok şükür. Yarın akşam cumartesi gecesi yani yine 19'da, pazar yine 19'da gece 1'e değin devam edeceğiz kentin bu frekansında. Dua eder dua bekleriz. Yayınımız sona erdi. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

Haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.